di me chamo u chamo kode mam ogina koko akuni kami bete u bede kode welwa joma kalogo gibi konywa cholo puna mi bete u bede kode uyeta tangi kami bete u bede kode di me chamo u chamo kode ben chika paru da sembu di me chamo u chamo kode Akuni katumo guro umiele kode keno ngayo katumo guro umiele kode katumo guro umiele kode rigi rigi a security tights

mano, sana nyali ya mano, oyugi nyalele, oyugi nyalele, karamala dance, karamala dance, atoti tine.